0: The Bank. Easy Wala Bank.
1: 100 FM.
2: Chum chum chum. Kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badhte rahe hum.

0: digital bank. Easy wala bank.
1: 100 FM.
2: Chum chum chum. Kitabe leke nikle hum. Ammi ne kaha na rukna tum. Roz roz aage.